0: beg'ubor niyatlarimiz aynan o'sha qor parchalaridek erib ketdilar.
1: Esingdami, ko'chani boshida bir onaxon gul sotar edi. Har zamon gul olardik ulardan. Kecha yana gul oldim.

0: Bu oqshom senga she'r yozdim. Shamolga o'qidim, yetkazar deya senga. Balki eshitarsan. Seni jonim derdim. Sen sensizlikni bilmaysan. Axir sen hech qachon sensiz yashamading-ku.
1: Toshkent.

Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Soft bilan sinalgan sifat.
1: Hamkorimiz Hydralife.
0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: sizni moyga bo'lgan intilishingizni quvvatlaymiz. Shunday ekan, har kuni Hit FM'da Manoldan moy yutib oling yoki juma kuni maxsus savolga to'g'ri javob bergan holda Hydrolife brendi yana bir hamkorimiz, yana bir homiyimizdan Cooler 10 suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting.
1: Hit FM'da Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10

0: Televizor taniga va bizni yana bir homiyimiz, hamkorimiz Tash termal sanatoriyasiga hamkorlik uchun minnatdorchilik bildiraman. Hikoya qil Shirin G'ofurova.
1: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti.

0: Baskona Aşuro, yaşayasla mı?
1: Rahmat, o yaşmışsınız.
2: Rahmat.
0: Rahmat. Hoş kimden Farhat mı?
2: Farhat eke, kim gavaz berasız?
0: Hop, külük şirakşem, güdeyem, zor yapırıştı. Aynısı bir, iki kılıp, ahır, üçüncü şirakşı zor yapırdı, üçüncü şirakşı ge.
2: İlyar Bekke.
0: Rahamla bu işi havas, zor. Çoğalı tatlı bulan geçti.
1: Hı hı. Doğru. Farhod Bek, sizga tashakkur, chiroyli ovoz uchun. Va endi menimcha yakunlasak bo'ladi, Maftunaxon, chunki vaqtimiz ham oz. 3ta ovoz to'plandi menimcha.
2: Bo'ldi, bo'lmasa Elyorbekni g'olib deb tan olamiz. 3ta ovoz to'plaganlar bilan Elyorbekni tabriklaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
1: Sizlar raqamlaringizga xodimlar qo'ng'iroq qilishadi va sovg'ani qachon olib ketishingiz mumkinligi haqida ogohlantirishadi. G'oliblik muborak bo'lsin, g'alaba muborak bo'lsin. Va biz